Bakın elin kıyıda baklonum bir yot baklon imiş od barotkay redin kıyı di kapuyu kıyıl diko başı pahı pahnut ladanım avrisi